0: bambasira rabbi alla
1: rahma rediyamu
0: naysalati gurasula
1: rahma rediyamu
0: rabbana ka daukaka mana
1: rahma rediyamu
0: dalubai muna ta murna
1: rahma rediyamu
0: gata sharida tayi suna
1: rahma rediyamu
0: basu baya kan addini
1: rahma rediyamu
0: shi yasa a yanzu mun zo zan yi farin cikin mu
1: rahma Rediyan
0: mu
1: farin ciki
0: ta al'umma mu muna yabawa ƴan uwa ku
1: duba zancan rahma rediyan mu
0: kowa yana bukata
1: rahma rediyan mu
0: Allah ka haskaka su mu da su gaba

0: har imamu masu kwazo
1: rahama rediyon
0: har dari usu masu nzo
1: rahama rediyon
0: gari shadu su masu nzo rahama rediyon mu rahama rediyon mu farin ciki
2: 97.3 rahama radio.